Puanlarınız gelen yaya kalmasın diye ABB'de nakit kreditin illik faiz derecesine 7 faize dek endirim ettik. Hemçinin 10 bin manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Ağustos'ta dek güvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

arasında. Beşiktaş Grades Kralove maçı. Avgustun 13'ü saat 21.00'da Spor TV kanalında. Tvinet'e koşul ve Avrupa Top Ligalarının heyecanını bizimle yaşa. Tvinet, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvinet.az. Lisensiya Audiovisual Şura tarafından verilmiştir.

bir garibi, niye yaşadım ben küçük kederim, pişman olursam sevgisiz bir garibi.

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursam. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsam.

gel bil niye yaşadım. Ben küçüp giderim pişman olursam. Sevgisiz bir geldi nece yaşadım. Ben küçüp giderim.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida.

Yadımda o günler, ulduzlu geceler, elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.